0: başarılı şirket arama, be able to.
1: 10-4.
0: Başarılı şirket arama, copy at 28.
1: 60 and go ahead.
0: California Place 7, John, Queen, Union 525.
1: Temper.